0: Katılmam. Ya siz tekler ceryanla kubalanıp
1: Ha.
2: Ya kızım, bugün de kızınki yüz ağrımız ne moşu, kızınki rayındaki kadrılardaki
3: Ang muhimi kaysa na sağlam, sağlam diyorlar. Sağlam bir önce. Kavada özen tırışıp kalalayma.
0: Makul kadar makul. Gidiniz ancak.
1: Gün baba mama şu, ulan ruhu,健康是最重要的，健康是第一位的，你们一定一定要保重身体，要听话。妈妈说好的好的，我们听话。谢谢。
3: 好谢。
1: 来吧，继续前进。牛龙，猴鸡狗十二。
3: 牛，牛气冲天。
1: 你确定吗？
3: 我现在牛气冲冲的。
1: 好，我看你有多牛。牛，请准备。
3: 还可以，还可以。
1: 六号门。
3: 希望我会。
1: 请按响门铃。